0: neresinde olursanız olun. Biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
2: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğünü, onlar bir yudum nefesle.
0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Sen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli. Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

0: dinle.
1: Hala ilkünkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala çocuk olabilirim.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedim.

0: geçer, denizler de geçer, seyreden güller de geçer.
1: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Yüreğimde aç.

0: Amira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.
3: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın, sakın bir yere ayrılma.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde toplanan yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla 6 tır dorsesi satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ise aylık 12 bin lira bakım masrafı gösterilen dorselerin dernek tarafından hiç teslim alınmadığını söylediği öğrenildi.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un, Doğu Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: tövbeler ettim.
1: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz WhatsApp ve reklam iletişim numaramız 0532 715 0694.

0: Daha güncel. Daha güncel. Daha çok müzik.
1: Daha samimi.
2: Herkes burada olacak.
0: Daha romantik.
1: Daha romantik.
3: Daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz. Televizyon.
1: Lamba nerede?
2: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
3: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in sihirli lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
5: Yok bir şey. İyiyim ben.
4: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
6: Yaşa! Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
7: Orada durun bakalım.
6: Çok tehlikeli bir çağ.
8: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
0: Sinevizyon.

Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm. Gözümü

0: Hey, burası Radyo Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırandır Karadeniz, sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Radyo Karadeniz, Adem'le her telden. Dağından denizine, hüzünden horona. Frekansta Karadeniz var.
5: Radyo Karadeniz.

Ondan sonra yeni ayın ilk günlerinde, ilk haftasında okullar başlıyor. Okulların ilk oryantasyon zamanında, güzel bir salı gününde takvimler tabii ki de kaçı gösterdiğinde, takvimler 8 Eylül'ü gösterdiğinde an itibariyle huzurlarınızdayız. Herkese günaydın, günaydın, selamlar, saygılar diyoruz. Yeni gün, yeni başlangıç, yeni bir hafta güzellikler getirsin. Artık yazı da bitiriyoruz. Karadeniz'e uğramayan yaz. Hani normalde resmi kayıtlara baktığında ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olur ama biz de direkt kıştan, ilkbahardan sonbahara ve kışa geçiyoruz tekrar. Aradaki yaz gidiverdi değil mi? Hanımlar, beyler, günaydınlar, günaydınlar, selamlar, saygılar. Hanım, sesimizden tanıyanlar varsa herkese selam diyoruz. Tanımayanlar varsa şöyle bir tanışalım değil mi? Ben programcınız Adem, programını da her telden 12 çift sıfırı göstererek huzurlarınızda olacağım. Burası Radyo Karadeniz, en iyilerin buluşma noktası, bölgenin en iyisinde huzurlarınızdayız. Olur da sesimizi duyup da selam, merhaba, nasılsın demek isteyenler ya da biz buradayız demek isteyenler varsa telefon numarasını aktaracaktım ama aktarmadan önce gelenler de var. Hoş geldin, hayırlı sabahlar demiş. Kurumsal müşteri temsilcimiz. Gebze miydi? Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkürler. Bir yandan evde temizlik işiyle de uğraşanlar var. Kolay gelsin sizlere de. Şu ev temizliğiyle hiç bitmez canım ya. Ama ev temizliği ne zaman biter biliyor musunuz? Hele o mutfak işi. Biz insanoğlu ne zamanki yemeği bırakırsak o zaman biter. O da hiç olmayacağına göre, değil mi? Hanımlar, beyler, burası Radyo Karadeniz, 87.5 90.6'dan bizi dinleyebilecek olduğunuz gibi iOS ve Android akıllı cep telefonları derler buna. iPhone ve Samsung diyelim artık, ya da iPhone ve Android diyelim, hangisi nasıl anlarsınız bilmiyorum. Uygulamalarımız da mevcut, oradan da kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz. Biz geldik, şöyle bir selamlaşalım, şöyle bir günaydınlaşalım. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden yeni yeni gelenler de var. Selamlar. Biz buradayız. Şöyle bir günaydınlaşalım hadi.

0: Radyo Karadeniz WhatsApp iletişim numaramız 0532 715 0694.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Reklam.

Bizler başladık, selam dedik ve aleyküm selam diyenler de var, aramıza yeni yeni katılanlar da var. Bu arada Rize merkez bölgesindeki şu teknik bakım çalışmamız tamamlandı. Ekip arkadaşlarımız sağ olsun dün bayağı bir yardımcı oldular. Bayağı bir ilgilendiler. Küçük sorun vardı ama arada onu da çözdük. Sağ olsun dışarıdan da yardımlarımız da vardı. Sevgili müdürlerimiz de kontrolü geldiler. Sağ olsunlar. Hatta test için şöyle yükseklerdeydi, birazcık yürüyelim bakalım nerede ne olur dediler. Rize Merkez 87.5 90.6 Ardeşen, Trabzon, Artvin. Sesimizi kimler duyuyorsa selam gönderelim. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın Adem abi, nasılsın? Yine fazla ara verme. evet fazla ara vermemişiz ya. 1-2 gün. Merak etmişler abim, gerçekten yokluğun çok anlaşılıyor. Seni dinleyen herkese güzel bir şarkı gönderir misinmiş? Hadi bakalım, bu şarkı sizin olsun. Doğru Sevda desin. Ekin Uzunlar taze, daha yeni çıktı. Eğer ki sıradaki şarkılara ya da sizin seçmiş olduğunuz bir şarkıyı çalmamı istiyorsanız ya da günün konusu şu olsun diyorsanız bana yazmanız yeterli. Telefonun ucundayım. Fazla uzakta değil. Bir telefon kadar yakın. Ne mi? 0532 715 0694'teyiz.

Araçlarında, iş yerlerinde, nöbetleri başlarında ya da tatilde ya da izinde ya da son tatillerde diyelim artık. Çünkü 2026-2027 eğitim öğretim yılı da başlamak üzere. Birinci sınıf ve ana sınıfları için oryantasyonlar başladı ya da liselerin başlangıcı ya da üniversitelerde yoktu değil mi oryantasyon? Tamam, ilkokullarda var. Öğretmenlerimiz artık okullarda böyle bakım, temizlik, düzenleme çalışmalarda tamam. Minicik yavrucaklarımızı bekliyor. Efendim, bütün öğrencilerimize Mevlam zihin açıklığı versin. Vatana, millete hayırlı, güzel bir evlat nasip eylesin diyelim. Tüm öğrencilerimize güzel bir yıl geçirmeleri temennisiyle diyoruz. Tabii ki sadece öğrencilerimiz değil, öğretmenlerimizi de unutmamış olalım. Şimdi eğitim ilk evde başlar, sonra dışarıda. Bu oradaki eğitime dönmeyeceğim, ona devam etmeyeceğim ama dönüyorum da şöyle dışarıda sürekli şikayet edip de biz yaptıklarımız. Şimdi şöyle bakalım, siz müzikleri dinlerken şöyle bir sosyal medyaya bakayım dedim. Hanım, karşıdan karşıya geçerken telefona bakana ceza yazılmaya başlandı. Hanım, düşünün bir yerde, hadi yayalara öncülük var trafikte, işte yaya çizgisinin olduğu yerlerde yaya trafiğe çıktığında, o karayoluna çıktığında duracaksın ve yol vereceksin. Yurt dışından gelenler bunu daha bir titizlikle yapıyor. Çünkü yurt dışında bu kurallar birazcık daha katı. Yaya ayağını karayoluna atar atmaz trafikte durma söz konusu ve durması gerekiyor. Yaya öncülük. Yalnız tabii bunu suistimal edenler var. Şimdi yaya çizgisinde karşıdan karşıya geçerken telefon elinde ya da işte kulaklık kulağında ya da hani tabiri caizse benzetmeler yapılıyor. Podyumda yürünmüş gibi ya da arvasta yürünmüş gibi. Hanım, bu hani trafik durunca siz de birazcık acele olacaksın. Çünkü trafikte olanlar da, o şoförler de sana öncülük tanıyor. Ama genellikle karşıdan karşıya geçerken telefon kullananlar, sohbet edenler, yavaş dur da işin ne, yani görevin şey, durman gerekiyor, trafik kuralları, bu hak bizim deyip de suistimal edenler var. Bunun için bir karar çıkartmışlar. Karşıdan karşıya geçerken telefona bakana ya da böyle podyumda yürürmüş gibi gezene 4212 lira ceza kesiliyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Trafikte yaya çizgisinde karşıdan karşıya geçerken telefona bakana, arvasta gidene 4212 lira ceza kesiliyor. Tabii hemen bizimkiler, şu anda bizi duyanlar şey yapar. Olur mu öyle ya? Bazıları iyi, işte tabii ikiye bölüneceğiz. Bazıları çok iyi bir karar. Bazıları podyumda yürünmüş gibi geziyor. Bazıları çok yavaş gidiyor. Hanım, bu karar İtalya'da çıkmış. İtalya'da hazırlanan yeni düzenlemeye karşı karşıya gelen telefona bakarak yürüyene yayalara para cezası uygulanıyor. Düzenleme kapsamında da cezanın en az 75 euro olması da bekleniyormuş. Ne dersiniz? Bizde de olsa mı? Hani onu diyordum, biz de yapıyoruz diyeceğiz. Şimdi toplum olarak genellikle o olmaz, o böyle olması lazım, şu düzelmesi lazım, bunun buraya gitmemesi lazım, şöyle olmaması lazım, bütün herkes normali böyledir diye söyleyip de biz de o şeyleri yapınca ne yapalım ya, öyle denk geldi dediğimizde hiçbir anlamı kalmıyor. Sözüm işte buna. Siz ne dersiniz? Bazı şeylere uyuyor muyuz? Ya da genellikle çokça şikayet edip çokça konuştuğumuz şeyleri biz uyguluyor muyuz? Hadi bakalım, gönderin gelsin. 0532 715 0694. Bu arada güzel bir Mabel Matiz yorumu gelecek. Hale elim diyecek. Şöyle bakalım, birkaç günaydınımız daha var, onları da alalım. Bugün temizlik yapıyoruz. Günaydın Adem Bey. Güzel şarkılar umuyorum. Temizlik var demiş. Karadeniz Aili Yayınlar. Bugün Coşkun Kayıp. Ekin Uzunlar'dan Geliyorum Ya şarkısı çalabilir misiniz? Gaziantep'ten Ali Bey demiş. Hoş geldiniz. Evet, bugün Coşkun Bey de yayına katılamadı.
Günaydın, hoş geldiniz Adem Bey, nasılsınız demiş. Teşekkür ediyoruz, sizler nasılsınız? Hadi bakalım devam ediyoruz. Saatlerimizi 10.55 yaptık. Burası Radyo Karadeniz.

0: Mabel Matiz radyomuzdaydı ve devam ediyoruz. Saatlerimizi 10.58 yaptık. Artık yavaş yavaş sonbahara geldik değil mi? Karadeniz bölgesinde çay ve fındık. Fındıklar toplandı, hazırlıklar tamam yapıldı. Çaya baktığımızda ise son sürgün toplanmakta. Üçüncü sürgün sahil kısmında başladı. Bu arada bütün çay üreticilerine güzel, bereketli bir üçüncü sürgün geçirmesi temennisiyle diyoruz. Tabii çay üreticileri diyoruz ama bunun arka planı fabrikada çalışanlar var, sevkiyatçılar var, yüklemeciler var. Tabii bu aralarda ulaşım, trafikte olanlar var. Onlara da güzel bir sezon geçirmesi temennisiyle diyorum. Tabii hani kış geliyor, yaz aylarında ah bir yaylada olsam deriz ya. Yüksek kesimlerde yaylacılık, yazın yaylada olmadan hani yazın keyfi çıkmaz diyenler. Evet, yaylacılarımız da şu anda bizleri kulak vermekte. Şu anda Koçdüzü yaylasından aşağıki yaylaya, yani Sataplı yaylasına göç gelmişler. Malum bir iki gün önce, hatta dün de haber merkezine servis ettik, ulusal haberlerde de görebilirsiniz. Yüksek kesimlerde, yaylalarda karlar yağmış. Böyle etraf beyaz gelinliği giymiş. Hani yaylacılığa başlayınca bilmeyenler için hatırlatayım. Yaylaya ilk çıktığında ilk yakın merada, yani yayla bölümünde yakın merada hayvanlar orada otlatılır. Büyük baş, küçük baş yaylacılar orada konaklar. Sonrasında oranın otlaması, hani doğadaki otlar, çimler, bunlar işte büyük baş, küçük baş hayvanlar otladıktan sonra yukarıki yaylaya, yani bir sonraki yaylaya göç ederler. Bir sonraki yaylada da bu bitince tekrar geri dönüp ve sonrasını kış faslında memlekete dönerler. İşte tam da üçüncü fasıldalar. Şu anda aşağıki yayla diye söyledikleri yerlerdeler. Çoğu kişinin yaylasının hani işte kavronuydu, bunlar biraz zaten aşağıda kalıyor. İşte sırt yaylasıydı, golazenasıydı, koşdüzüsüydü, sataplesiydi. Yaylacılarımız da bizlere kulak vermekte. Bu arada şöyle bir bakalım. Kim? Mustafa Yeniçırak yaylacılarımızdan. O da bizlere kulak veriyor. Selam olsun. Şimdi yüksek dağlara, yüksek yaylalara kar yağdıysa güzel bir Gökhan Birben yorumu armağan etmek artık farz oldu değil mi? O zaman gönderelim. Tüm yaylacılarımıza gitsin. Hadi bakalım.
1: Adem'le Her Telden devam ediyor.

Saatlerimizi 11.05 yaptık. İlk bir saati geride bıraktık. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Burası Radyo Karadeniz mi? Hayırlı yayınlar. Adem Bey'e yazmak istiyorum demiş. Tam da yerine yazdınız. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Günün konusu para kaynağı. Sınırsız bir para kaynağı olsa yapacağın ilk saçma harcama ne olurdu demiş. Bir dakika. Tam da zamanında. Hani günün konusu vermiş. Sınırsız bir para kaynağı. Bu da tamam. Biz kaynağı bulduk da yapacağımız ilk saçma harcama yani. Yani kimine göre saçma ki neye göre saçma? Değil mi? Bazılarına göre saçma olan şey bazılarına göre çok da mantıklı olabiliyor. Herkes kendi fikrini beğeniyor ya. O yüzden. Farkında mısınız? Hani dışarıda baktığımızda akıllı deliler. Şimdi deliye söyleyince hani biz ya da şey söyleyelim. Kendini akıllı diye düşünenler. Benim düşündüklerim doğru diyenler. Deliye sorunca onun düşündükleri doğru. Hadi bizim Hüseyin bunu birazcık ticaret misalini döktü. Abla ben deli miyim, abi ben deli miyim deyip biraz kazanıyor ama şaka bir yana bu değil. Yani herkes kendi fikrini beğenir. Hanım, herkes kendi fikrini beğendiği müddetçe kimse kimsenin aklını fikrini beğenmez ya. Karşısındakinin de düşüncelerine saygı duyun, saygı. Bazen şu oluyor. Ya benim dediğim dedik bu olacak kesin bu karar. Hayır. Karşı taraftaki farklı bir şey düşünebilir. Değil mi? Şimdi sınırsız para kaynağınız var. İlk yapacağınız saçma bir harcama ne olurdu? Hani sınırsız ya. Hani şey derler ya. Bilmem bir şey fazla olunca bir şey eder. Olmayınca da şey eder. Devam ediyoruz. Hadi bir grubun yorumuna kulak verelim. Boncuk boncuk gözleriniz. Hadi bakalım.

0: Varsayalım dedik, hani sınırsız paramız var. Bu zamanlarda çokça ihtiyacımız olan şeyler değil mi? Canan Hanım demiş ki varsayıyorum çok param var. Evet, yapacağım en saçma şey ise Aynur'a para vermek demiş. Niye yardımlaşmak, paylaşmak iyi değil mi? Niye Aynur'a para vermek? Aynur Hanım duyuyor musun? Size para vermek olurdu en saçma şey. Neden ki? Şu an sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı Mutfağın Taçsız Kraliçesi Canan'a gelsin demiş. Pardon, Taçsız Kraliçesine gelsin. Bu arada Canan ben. Taç artık kimde? Canan mı taçsız? Başkası taçsız da biz ona mı gönderiyoruz? Efendim sohbetiniz muhabbetiniz bol olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bu arada Rize polis ekibi. Rize polis evi mutfak ekibi. Selamlar gönderelim. Günaydın Adem Bey. Nasılsınız demiş. Havva ben Ardeşen'den. Sizden Suat Sarı İbrahim'den Kalbinde şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Bu şarkı size ve sizi dinlemekte olan herkese gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar demiş. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz diyelim.
1: Sarayı yayla sevdaluklar din. Ne sarayı sarayı yayla sevdaluklar din.

0: Saatlerimizi 11.16 yaptık. Hanım, kısacık bir reklam aramız olacak. Haber merkezine bağlanacağız. Haberlerin ardından tekrardan devam edeceğiz. Sohbetimiz, muhabbetimiz, gündeme dair gırgır şamata, normal doğal bir program olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Burası Radyo Karadeniz. Şimdi haber merkezine bağlanıyoruz.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde toplanan yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla 6 tır dorsesi satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ise aylık 12 bin lira bakım masrafı gösterilen dorselerin dernek tarafından hiç teslim alınmadığını söylediği öğrenildi.
3: Spor.
2: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un, Doğu Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: Sen neredeysen

0: neresinde olursanız olun. Biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.

Saatlerimizi 11.26 yaptık. Birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Burası Radyo Karadeniz 87.5 90.6. Efendim, yurt dışından bizlere ulaşanlar var. Şefik Bey, hoş geldiniz. Adem Bey, Köl'den Şefik demiş. Volkan Konak'tan Efulin parçasını rica edebilir miyim demiş. Tabii ki birazdan sıraya alacağız. Merhaba Adem Bey, Rize'den sizi dinliyorum. Ardişenliyim, teşekkür ederim. Bu kadar güzel şarkılar çaldığınız için, bizi motive ettiğiniz için demiş. Ben bir şarkı armağan etmek istiyorum, müsaadeniz olursa demiş. Tabii ki müsaade sizin, ne demek? Rize Eğitim Araştırma Hastanesi, bütün ekip arkadaşlarıma İlham Ferisi'nden hareketli bir müzik çalar mısınız demiş. Bakalım hareketlisinden ne bulursak göndereceğiz, armağan etmiş olacağız. Bu arada sağlık çalışanlarımız pandemi zamanımızda baş tacıydı. Tabii her zaman baş tacı. En zor anımızda, en canımız yandığında her daim gece gündüz gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarımız. Onlara kocaman bir alkış gönderelim. Ve devam ediyoruz. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Efendim, Rize'de biliyorsunuz ki Rize'de değil, Ardeşen'de de var. Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası. Şimdi baktığımızda Rize'de de seçim var. Ticaret ve Sanayi Odası'nda şöyle baktığımızda ise Ahmet Arif Mete. Ve sonrasında şöyle diğerine de bakalım. Alparslan Rızaoğlu da var. Ve diğeri de Asım Çillioğlu. Rize'de 3 aday yarışmakta. Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yapılacak. Şimdiden başarılar dileklerimizi de iletmiş olalım. Ve tabii ki de döneceğiz Ardeşen'e. Değil mi? Ardeşen'de de seçim var. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam ilçede bir tek sanırım Ardeşen'de tek Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu hatırlıyorum. Bu da güzel bir duygu diyelim. Ardeşen'de ticaret daha da ön safta olduğu için diyelim. Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası'nda mevcut başkan bir sonraki dönemde aday olmayacağını açıklamıştı. Sayın İsmail Kuyumcu şu anda mevcut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı aday olmayacağını açıklamıştı. Bunun sonrasında ise Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adaylığını açıklayan Murat Kotil ve tabii ki de bir diğeri ise Atilla Kulaber. Murat Kotil ve Atilla Kulaber şu anda resmi olarak da açıklamalarını yaptı. Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için başarılar dileyelim. Radyomuzun kapısı her daim açık. Kolaylıklar diliyoruz. Ne varsa içinde ya söyle ya. Güzel bir Serdar Ortaç yorumuyla birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Sonrasında buradayız.

güzel bir Serdar Ortaç yorumuna kulak verdik. Sulu göz dedi. Sizde de var mı acaba böyle? Bazı şeylerde tez zamanda böyle duygulanan. Genellikle şunu söylerler. Çok sinirli insan çok da sulu gözlüdür. Bir an önce hemen böyle gözyaşlarına dolar. Bazı insanlar sürekli ağlamaz, sürekli gözyaşına dolmaz. Ama doldu mu da durduramaz, değil mi? Sulu göz. Var mı böyle sulu gözlü olanlar? Çok sulu gözlüyüm. Hemen bir küçük bir şey görünce ağlarım. Ya da çok hemen duygulanırım. Biri size bir şey anlattığında çok böyle duygu dolu musunuz yoksa olmaz canım, ya canım olmaz, bırakın. Hani şey gibi, bırak bu araklar. Bakalım. Hayırlı yayınlar. Ebru Gündeş'ten cumartesi çalabilir misiniz? Daha salı günündeyiz. Cumartesini iple mi çekiyoruz ha? Adem Bey merhaba demiş. Yoldan geçerken uğramış gibi radyo. Uğramışsınız gibi radyo. Zaten bir, bu ara ona benzer oluyor ya. Yaz aylarında izin tatil vermedikleri için böyle arada kaçıyoruz. Sessiz sedansız. Arada tatilimiz oluyor. Yoldan geçerken uğramış gibi siz demiş radyoya. Sizden gitmesi gerektiği halde gidemeyenlere Melike Şahin'den Ölmem parçasını çalar mısınız? Hayırlı yayınlar demiş. Tamam, onu da birazdan göndereceğiz. Hatta şöyle alalım sıraya.

Bir iki mesajımız daha var. Bakalım hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Rize Merkez'den sizleri dinlemekteyiz. Recep'imden bir çalışma çalar mısınız? Kulağı sizde olan tüm Radyo Karadeniz dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Tamam, birazdan sırayı alacağız. Efendim 0532 715 0694 WhatsApp iletişim numaramız. Radyomuzu ilk kez duyanlar varsa, ilk kez kulak çınlatanlar varsa, efendim sizleri sosyal medyada davet ediyoruz. Radyo Karadeniz 87.5 Instagram, Radyo Karadeniz, başka bir eklentisi yok. Sosyal medya Facebook adresinden de bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmış olalım. Melike Şahin ölmem ölmem diyecek, ardından Ebru Yaşar. Cumartesi sonrasında buradayız.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Hayat bizimle akıyor.

0: Saatlerimizi 11.44 yaptık. Devam ediyoruz birlikteliğimizi. Bu arada hani işletmeler, yeni yeni işletmeler kuruluyor. Bütün herkes rızkını bekliyor. Tabii bazıları da yıllardır aynı yerde sabit kalanlar var. Ama bazıları ise her daim gelişme ve geliştirme peşinde. Evet, bunlardan biri de Ekaotur Entegar. Selamlar göndermiş olalım sevgili Erkan Nişancı. Ekaotur Entegar biliyordunuz ki Ardeşen'de Yavuz Selim girişindeydi. Artık oradan yerini değiştirdi ve Hamidiye mevkiine geldi. Kocaman geniş bir alan. Efendim, her tür araç, şoförlü şoförsüz, 7 kişilik, 5 kişilik, 4 kişilik ya da lüks, ekonomik, bütçenize göre her türlü aracı bulabileceğiniz adres Ekaotur Entegar. Sevgili Erkan Nişancı kardeşime de selamlar göndermiş olalım.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Hanım, saatlerimiz 11.46 yaptık dedik. Cumartesini, daha haftanın ikinci çalışma gününde, salı gününden cumartesini iple çekenler var. Kim? Bakalım şöyle. Zeynep Hanım, kurumsal müşteri temsilcimiz. Neresiydi? Sakarya mıydı? Gölcük müydü? İstanbul muydu? Yerini unuttuk ama affola diyelim. Şimdi buna kızacak tabii bir yandan ama affola. Gerçekten bu ara birazcık hani şey derler ya, balık hafızası mı olduk? Biraz ona döndük gibi. Çünkü gün içerisinde ve yaz tatili boyunca, tatil diyelim biz bir yanda, çalışırken de çokça kişiyi böyle karşılaşınca unutuveriyor. Ve bazılarında öyle bir şey var ki ne kadar yoğun olsa bile unutmuyor. Ama bazı insanlar var, unutmayacağım deyip de 5 dakika sonrasını unutanlar var. İnanmayacaksınız, dışarıda yayın sonrasında farklı bir müzik duyuyorum. Diyorum ki ya bu radyoda güzel gider, bunu yayında kullanacağım, çalacağım kesin. Radyoya geliyorum, ayıkla tüyücün taşını. Hatırla, hatırlayabilirsen. Hadi yani aklınızdan geçenleri de söyleyin. İçinizden şimdi geçiyor. Adem Bey, yaşlandınız diyeceksiniz de. Birazcık yaş geçti artık. Şöyle 50'ye dayanınca. Değil mi? Bak ben unuttum, unuttum deyince bak bir hocamız daha gelmiş. Şöyle bir açalım şöyle. Bu alkışlar size. Çağırdığım halde gelmeyen Adem için İbrahim Tatlıses'ten Gelmezsen Gelme şarkısını istiyorum demişti. Saffet Hocam, selam olsun. Eve geldiğimde radyoda sesini duyunca aklıma geldin, şaka bir yana. Hocam gerçekten size mahcubum ama affola diyelim. Gerçekten çünkü hani bir gün benle kalsanız diyeceksiniz ki keşke bu sözü etmeseydim. Öyle bir yoğun tempoda gidiyoruz ki hani bir gün durursak tam yığılacağız gibi. Hadi isteğini çalalım.

0: Şimdi bu parçayı üstüme mi alınsam? Artık çözemedim. Şöyle bir dikkat dileğimi verdim de. Saffet hocam, gönüller bir olsun, gönüller. Hani emekli olduğumuzda çokça otururuz diye. Gerçekten emeklilikte. Gelme, sen gelme. Yok, Trabzon'a bir yolumuz düşünce söz kapınızı çalacağım ama. Hani evin yolunu zor buluyoruz. Bu arada saygıdeğer hocam, selamlar göndermiş olalım. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Saffet Bıyıklı hocalarımızdan, öğretmenlerimizden biri. Allah kolaylık versin. Mini minnacık yavrucaklarımızla. Tabii bazı duyarlı velilerimiz var ama duyarsız velilerimizin yanında da sabrederekten Allah kolaylık versin. Allah yar ve yardımcılarınız olsun. Sıradaki güzel çalışmalar sizlere de armağan olsun. Bir tarafta Mersinli ama yarıda Karadenizlisiniz artık. Yarıdan da fazlası. %45'i düzeltiyorum. %75'i Karadenizli oldunuz değil mi? Bu arada Gonca hocamıza da selam göndermiş olalım. Güzel bir çiftimiz. Bizim minnaklarımız vardı ya. Yavuz Selim'le yeğenin adını unuttum. Onlara da selam göndermiş olalım. Trabzon'dan, Trabzon Off'tan bizlere kulak veren dinleyicilerimiz. Hadi bakalım güzel bir Karadeniz yorumuyla daha devam edelim. Erol Şahin, ver elini diyecek. Sonrasında buradayız.
1: Adem ve Her Terden. Adem ve Her Terden devam.

güzel bir nostalji. Mustafa Sandal Ay'a benzer dedi. Farkında mısınız? Eski şarkılar, eski türküler daha da güzel oluyor. Eskiden yazılanlar. Hatta eski şarkılardan yeni versiyonlar da çıkıyor. Remix deniyor. Onlar daha da on numara oluyor. İçindeki sözleri biliyoruz. Hatta geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Eski şarkıların bütün sözlerini, harflerini, bütün her şeyini ezbere okuyoruz. Ama yeni şarkılarda, yeni yazılan şarkılarda çoğunu ezberleyemiyoruz diye böyle bir sohbet geçti. Bu esnada yarı, %5'i 10'u dedik ki yaşlılıktan dedik ama yeni nesile baktığında onlar da bilmiyor. Eski nesiller, eskiler daha güzel böyle müziklere duygu dolu eşlik ederlerdi değil mi? O zaman yavaş yavaş vedaya geldik. Bu müziği duyunca, mezlekeyi duyunca ne yapıyorduk? Yoklamayı başlattığımızı hatırlatmıştım oğlum. Yoklama başladı. Artık vedadayız. Kimler bizlere kulak veriyor? Uzun bir aradan sonra yayına geldim. Kimler bizlerle birlikte şöyle bir el kaldırın. Sesimizi duyanlar, sesimi duyanlar. Hadi böyle bir yüzümüzü gülümsedelim. Hani bir gülüş dünyayı değiştirir ya. O misali. Benim istediğim tek şey sizlerden mesaj. Ben sizlere istediğim şarkıyı da çalabilirim. Fırsatı olup oynamayanın telefonu bozulsun değil mi? Bu zamanda kötü bir beddua yani.

Aylin ablamızı özledik. Aylin ablamız neler demiş? Eğitim öğretim yılı başlayınca inşallah o da başlayacak. O da geliyor, yakındır. O tatili tamamen, yani hani ne derler, bir şey fazlasının fazlası yaptı. Çok fena tatil yaptı ya. Gelince herhalde sizi tanımıyorum da diyebilir.

Muhammed ben, selam olsun. Hayırlı yayınlar. Yazamıyoruz ama kulağımız sizde olduğunu hatırlatmış olalım demiş. Damla Hanım da aranızdaymış. Oo, hoş geldiniz. Erol Bey selamlar. Mustafa ben, hayırlı yayınlar. Çay topluyoruz. Molaya gidiyoruz. Öğle yemeğinde. Bir baktım siz varsınız. Hayırlı yayınlar. Bir selam vereyim dedim demiş. 0532 715 0694. Hanım Rize ve Trabzon. Çünkü Rize ve Trabzon'da karasal yayınlarımızda ufak bir sorun vardı. Dün itibariyle teknik arkadaşlarımız yardımcı oldu, düzelttik. Hatta dışarıdan böyle yayınınız niye yok diye şöyle 1-2-3 saat bekleyen de vardı. Affola diyelim. Biraz beklettik ama en azından yayınınızı tamamladık değil mi? Rize ve Trabzon. Tabii ki de Artvin'de. Sesimizi duyan kimler varsa 0532 715 0694'ten buradayım demeniz yeterli. Güzel bir şarkı.

Rize değil, Trabzon değil, Artvin değil ama Ordu'dan sizi dinliyoruz. Hayırlı yayınlar demiş. Sevgili Melahat Hanım, selamlar gönderelim kendilerine de. Ve daha zamanı. Trabzon'dan Murat ben, hayırlı yayınlar. Turan Şahin'den Ya Ben Anlatamadım çalar mısınız? Uzun zaman oldu çalmadınız demiş.

Yayına gelmediğimde sürekli ararlar. Yayına niye gelmiyorsun? Yayına niye gelmiyorsun? Yayına geldim, şimdi de diyorlar ki reklama gideceğiz, habere gideceğiz. Yayından çıkman lazım. Tamam tamam, çıkıyorum. Hanım, her yeni gün bir öncekinden daha güzel olsun. Umut dolu, mutluluk dolu, güzel haftalar, aylar, yıllar sizin olsun. Aklınızdan neler geçiriyorsanız, ne güzellikler geçiriyorsanız bin katı sizin olsun. İşlerinizde, planlarınızda başarı, derdiniz, sıkıntınız da varsa Mevlam tez zamanda sorunsuz ve rahat bir şekilde çözmeyi nasip eylesin. Nasipse yarın aynı saatte, aynı frekansta görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 ton 367 kilo uyuşturucuyla 4 milyon 34.459 hap ele geçirildiğini ve yakalanan 894 şüpheliden 424'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde toplanan yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla 6 tır dorsesi satın alınması için dernek hesaplarından 8 ayrı işlemde toplam 125 milyon lira çıkış yapıldığı tespit edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ise aylık 12 bin lira bakım masrafı gösterilen dorselerin dernek tarafından hiç teslim alınmadığını söylediği öğrenildi.
1: Spor.
0: Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz WhatsApp ve reklam iletişim numaramız 0532 715 06 94. Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Yora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 62.
0: Reklam.

0: Dinle.
1: Hala iki gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Miss Bun.
1: Radyo Karadeniz. Alemde tek.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de dolandırıcılık suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurarak, bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik dedi. Spor. Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendeyim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: olmasının.
1: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in Sesi Radyo Karadeniz'de.
2: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.
3: Topladım senin yüzünden herkesi, masaya meze olmuş dertlerim.

0: Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını, 80'inin tutuklandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de dolandırıcılık suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurarak, bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik dedi. Spor. Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başlıyoruz. Bugün açılış şarkımız Nalan'dan Ne Olur Bakmanaydı ve Ege ile devam edeceğiz. Şarkımızsa 90'lardan Karanlıktan Aydınlığa. Hoş geldiniz.

albümünden çıkış şarkısı Ateşte Barut. Retro bu çok güzel salı gününde devam ediyor. Bugün 8 Eylül. Şöyle bir tarihe baktığımızda ekran başına kilitlendiğimiz, dayı repliklerini ezberlediğimiz efsanevi dizi Ezel'in o hafızalara kazınan müzikleri var ya, işte o albümün en karanlık ve en sevilen parçalarından biri olan 8 Eylül, usta besteci Toygar Işıklı imzasıyla bugün yayınlanmıştı. Ve devam ediyoruz. Serdar Ortaç gitme diyor. Düşünün.

0: reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
3: Retro devam ediyor.

şarkılardan bir tanesi Fırtınalar. Muhtemelen şarkının dizisini de hatırlayanlar vardır. Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. Sana ihtiyacım var diyecek ama ve lakin şarkının yeni versiyonu.

günlerde Hande Yener'i Sezen Aksu şarkılarıyla daha çok hatırlıyoruz ama bir Orhan Gencebay klasiği Kaderimin Oyununu da seslendirmişti. Yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz aslında. Yonca Lodi ile devam edeceğiz. Tülay Özer'den Nebahat Çehri'ye kadar Türk müziğinin en güzel seslerini ruh üflediği şarkılardan bir tanesi. Büklüm Büklüm şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: ve bugün hala tepiniyorsa şuranın yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Evet, yıllar geçti, acılar belki ezberlendi ama o şarkının hissi hiç eskimedi. Kıraç'tan yıllar sonrayı dinledik. Şimdi Yıldız Tilbe ile 1996 yılına gidiyoruz. Aşk Perest albümünün çıkış şarkılarından bir tanesi. Dayan Yüreğim Retro'da şimdi sizlerle.
2: Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

Yüksel'in ilk albümü Meçhizir. Hani her şarkısını ezbere bildiğimiz, kaseti arkalı önü bakmadan dinlediğimiz o mucizevi albümden albümü de adını veren Meçhizir'i çaldım sizlere. Bugün kapanış şarkımız Minik Serçe'den Deli Gönlüm olacak. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

Haftanın salısı başladı. Biz de bu salının tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günün en güzel saatlerinde, günün güzel haberleri ve tabii ki en çok duymak istediğiniz şarkılarla bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte paylaşacağımız bu iki saat boyunca ben Renem mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Günü birlikte keyiflendirelim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Televizyon.
1: We're running out of time. You've seen what's happening out there.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Teen Wolf. Artık yetişkin olan Scott, hala Taylor Posey tarafından canlandırılan bu karakter Beacon Hills'tan ayrıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir tehdit onu kurt adam olduğu bu şehre geri dönmeye zorluyor. Her zaman alfa olan Scott, halkı korumak için eski müttefiklerini ve yeni savaşçıları bir araya getirmek zorunda. Linda Martin, Molly Tate, Derek Hill, Jackson Whitmore ve Argent ailesinin diğer üyeleri bu çağrıya yanıt bekler. Rakipleri Noxon'la bağlantılı olan bu kötü niyetli ruh dizinin 3. sezonunda da karşılaşılan güçle ilişkilendirilir. Durum, yıllar önce ölümü üzerinden geçilen bir dönemin ardından beklenmedik bir geri dönüşle daha da karmaşıklaşır. Teen Wolf Prime Video'da. İyi seyirler.
1: Something terrible is going to happen. You can save your friends or you can save us all.
0: Cinevision.

Bugün bahsedeceğimiz şeyler neler acaba? Hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız demiştik ya. Bakalım şöyle bir nelerden bahsedeceğimizi. Dünyanın en sevilen sokak tatlarından bahsedeceğiz. Türkiye listeye damgasını vurmuş 3 tane tatlıyla. Acaba hangi tatlılar listenin ilk onunda? Okula dönüş süreci hızlanıyor. Çünkü artık bu hafta mini mini birler okula hazırlık aşamasında okula başladılar. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Dolayısıyla çocukların uyku düzeninden bahsedeceğiz. Yavaş ebeveynlikten bahsedeceğiz. Uzun süreli siz de uyku sorunu yaşıyorsanız nedeninden bahsedeceğiz. Erteleme alışkanlığından, ertelemememiz gerektiğinden, tek bir tuşun hafızaya zarar verdiğinden, bağlanma stilimizin iş hayatında etkilediğinden bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasındaki en son haberler ve çok daha fazlası için kulağınız hayatın ritminde olsun.

Gittiğiniz yerin, gezdiğiniz yerlerin ilk önce tabii gitmeden önce, seyahatlere çıkmadan önce gidilecek, gezilecek yerlerini araştırıyorsunuz. Ama aynı seviyede de yiyecekleri araştırıyoruz. Yani hem gezmeyi hem yemeyi seviyoruz. Yeni lezzetler denemeyi seviyoruz. Tatmayı seviyoruz yeni lezzetleri. Sokak lezzetleri en çok dikkat çekenler arasında. Dünyanın en sevilen sokak tatlılarını Taste Atlas mercek altına almış ve sokak tatlıları arasında Türkiye'de listeye damgasını vurmuş. Şöyle bir baktığımızda listenin 10. sırasında Çekya'nın Trdelniki var. Fransa'nın krebi listenin 9. sırasında ki bizde pek çok yerde akıtma derler. Hatta Trakya'da çok da sevilir, çok da yapılır. Anadolu'da da yapılır, çok sevilir krep. Ama Fransa kapmış krep olarak bize sunmuş. Biz akıtma olarak onu zaten severek yiyoruz. Sokak lezzeti olarak bence satılmalı. Listenin 8. sırasında Fas'ın sfenji var. Hiç tatmadım bilmiyorum ama tiramisu'yu hepimiz biliriz. İtalya'nın tiramisu'su 7. sırada. Bence sokak lezzeti değil ama onlar sokak tatlıları listesine yerleştirmişler. Ve lokmamız 6. sırada. Türkiye'nin lokması listenin 6. sırasında. Daha çok lokma yememiz lazım. Çok seviyoruz hepimiz. Baklava listenin 5. sırasında. Bence hak ettiği değeri görmemiş ve bence bir kez daha belirtiyorum altını çizerek sokak lezzeti değil aslında. Baklava böyle oturup tadını çıkarta çıkarta yememiz gereken bir lezzet. Ha sokak lezzeti derseniz evet böyle Maraş dondurmacıları vardır. Uzata uzata dondurmaları satarlar. O da listenin 4. sırasında. Türkiye'den 3 lezzet ard arda Taste Atlas'ta sokak lezzetleri sıralamasında yerini almış. Crème brûlée Fransa'da 3. sırada. İspanya'nın churros'u bizim gençler severler. Aslında halka tatlısı olarak satıldığında çok fazla almıyorlar ama böyle çikolataya bandırıp churros diye tarçınlı tarçınlı yiyorlar. İspanya'nın tatlısı listenin 2. sırasında. Portekiz'in pastel de natası ise 1. sırada. Ümit edelim bir gün hepimiz bu yerleri gezip lezzetleri tadalım ve birebir acaba hangisi kaçıncı sırada kendi sıralamamızı yapalım. Peki sizin en çok sevdiğiniz tatlılar, sokak lezzetleri hangileri?

belki denk gelmişsinizdir. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki sosyal medya hesabında arkadaş aradığının ilanını verdi. Konser hazırlıkları sürecinde kendisine arkadaş arayan Aleyna Tilki sosyal medyadan ilan verdi. Yani aslında birazcık ironik, biraz trajikomik diyebiliriz. Çünkü dışarıdan baktığınızda bu kadar kalabalık bir çevreye sahip olan insanın arkadaşının olmaması imkansız. Fakat gerçekten dosta, gerçekten arkadaşa ihtiyaç duyduğunuzda da gerçek dostların, arkadaşların böyle kalabalıklar içinde olmadığını fark ediyorsunuz. Bir arkadaşta aradığı kriterleri sıralamış Aleyna Tilki. Onun kriterlerine göre komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven, üstün zekalı, karanlık tarafıyla barışık, özgürlük takıntısı olan birisi olsun istemiş. 18 Eylül'ü Ankara'da vereceği konsere kadar kampta olduğunu da söylemiş. Konsere hazırlanmak için yeni bir arkadaş istiyormuş kampta yanına. Umarım bulmuştur. Sadece 10 günü kaldı.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Artık tabii okula dönüş hazırlıkları hızlanırken yavaş yavaş demiyoruz. Okul hazırlıkları artık başlamışken ne yapmak lazım? İlk önce uykuyu düzene sokmak lazım değil mi? Tabii yaz ayları boyunca uyku düzensizliklerinin önüne geçemedik. Çocuklar sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynadı belki de. Sabahlara kadar kitap okumayacaklarına göre yavaş yavaş uyku düzenlerini yerine getirmek gerekiyor. Yaz tatili boyunca pek çok konuda serbest kalan, yazın tadını çıkartan çocuklar ki düzenli disiplinli anneler zannetmiyorum ki o disiplinin dışına çıksın. Belirli bir uyku düzenine geçebilmek için şimdilik hazırlık yapmaya başlayacaklar. Bu uyku düzeni nasıl yeniden sağlanır diyorsanız çok kolay. Her gün böyle bir saat, iki saat geri çekeceksiniz. Çok da zor değil. Bir anda tabii ki çocuğun okul saatinde uyumasını beklemeyin. Bir saat, iki saat geriye çekerek bir hafta içinde toparlayabileceksiniz o uyku düzenini. Çocukların okul öncesi dönemindeki çocukların 13 saate kadar, ergenlik dönemindeki çocukların 9 ila 12 saat, ergenlerin ise 8 ila 10 saat arasında uyuması tavsiye ediliyormuş. Bu da aklınızda olsun. Ama tabii bu saatlerde uyanık olmak şartıyla diyelim.

0: hayatın sürekli çok hızlı akıp gittiğini düşünüyorsanız, evet hayat hızlı akıyor ama o hayatı hızlandıran biraz da bizleriz. Biraz daha yavaşlamak gerekiyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yetişemiyorsanız eğer, özellikle ebeveynlik konusunda yoruluyorsanız, uzmanlar yavaş ebeveynliği tavsiye ediyorlar. Yani hem kendinizi yavaşlatacaksınız hem de çocuğunuza yavaş ebeveynliği yansıtacaksınız. Yani şöyle söylüyorlar, takviminiz dolu olsa bile anın tadını çıkartacaksınız. Mükemmel olmayacaksınız. Aceleye getirmeyeceksiniz. En büyük anların küçük şeylerden, küçük anlardan geldiğini fark edeceksiniz. İster küçük, ister okul çağındaki çocuğunuz olsun, ister bir genç yetiştiriyor olun, yavaş ebeveynliğin herkese iyi geleceğini söylüyorlar. Sadece ebeveynlik değil, bu yavaş hayatı yaşayabilme olgusu da size de iyi gelecek. Bu yüzden anın tadını çıkartın. Telefonunuzu sürekli kontrol etmeyin. Sürekli yetişeceğiniz bir işiniz varsa, erteleyebiliyorsanız o işleri biraz erteleyin. Daha öncelik olarak çocuklarınıza ve kendi hayatınıza bakın. E tabii olabiliyorsa. Peki bu saatlerde uyanık olursanız, bir de güne erken başlarsanız günü daha dolu dolu yaşıyorsunuz, unutmayın. Ya zaten şu sosyal medyadan biraz koparsak hayat biraz daha yavaşlıyor, fark ettiniz mi? Bence biraz dijital dünyadan uzaklaşın.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

yemek yerken, gezmeye gittiğinizde, arkadaşlarla bir aradayken, hatta evde, en boş anınızda, en dolu anınızda, her anınızda, telefonunuz elinizde, sürekli fotoğraf çekiyorsanız, Amerikalı bilim insanları akıllı telefonlarla sürekli fotoğraf çekmenin insan hafızası üzerindeki etkilerini araştırmış. Çünkü sürekli fotoğraf çekiyoruz ama ben seviyorum mesela fotoğraf çekmeyi. Yani anı ölümsüzleştirmeyi seviyorum. Fakat uzmanlar farklı bir şekilde bakmışlar olaya ve sürekli fotoğraf çekmenin, ekran görüntüsü almanın da daha önce hafızaya zarar verdiğinden bahsetmiştik. Sürekli fotoğraf çekmenin de ekran görüntüsü almanın da o anın beynimizde kalıcı bir hatıraya dönüşmesini engellediğini ya da hafızayı zayıflattığını ortaya çıkartmış. E ne yapacağız? Hafızamızda kalacak diye başkaları veyahut ilerleyen zamanda bir başkasına hatıra kalmayacak mı? Fotoğraf çekmeyecek miyiz? Yok, bu araştırmayı ben kabul etmiyorum. Ben hali hazırda hala dolu dizgin fotoğraf çekmeye devam edeceğim ama o anlar benim zihnimde de kalıyor. Sizin de hem zihninizde kalsın hem de fotoğraf hafızasında.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'na katıldı. Yılmaz, insan haklarını evrensel bir değer olarak savunan herkes, Müslümanların inancını, kimliğini ve ibadethanelerine hedef alan saldırılar karşısında da aynı açık ve kararlı tavrı almak zorundadır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında 2018'den bugüne kadar açılan kurslarda 471.734 kadın okuma yazma öğrendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyduğumuz sağlık okuryazarlığı ulusal eylem planı kapsamında okullardan kışlalara, huzurevlerinden sağlık kuruluşlarımıza kadar 81 ilimizde 12.182.000 vatandaşımıza doğrudan ulaştık, dedi. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, sanık E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etmeyle zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la açığa alınan 4 polis, rüşvet ve mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Orman Genel Müdürlüğü, Eylül ayının ilk 8 gününde Türkiye genelinde 146 orman yangını ve 260 orman dışı alan yangını çıktığını duyurdu. Spor. Süper Lig'de 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak sezona kötü başlayan Göztepe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup oldu. Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Korendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Son olarak sahasında Sivas Spor'a 2-1 mağlup olan 1. Lig ekibi Antalya Spor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Defne Kurt altın madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6870 lira 25 kuruş, Amerikan doları 48 lira 45 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş, sterlin 65 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 31 sent, bir bitcoin 78.939 dolar, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.151 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un, Doğu Trabzon'un batı ve doğu ilçeleriyle Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Yavaş yavaş okullar başlayacağı için çocukların uyku düzenini eski haline getirmek lazım diye bahsetmiştik. Ama işte sadece çocuklar değil, bizim de uyku düzenimiz önemli. Eğer yani yaz kış fark etmeksizin uyku sorunları yaşıyorsanız ve uyku sorunları kronik hale geldiyse, sürekli tekrar ediyorsa, nöroloji uzmanları uzun süre devam eden uyku sorunlarının zaman zaman Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini söylemişler. Bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyorlar. Uyku sorunlarını sürekli yaşamanın bu yüzden bir süreklilik haline geldiyse, uyku sorunlarınızı halletmek sadece size ait bir çözümle olmayabilir. Mutlaka bir uzmana danışmakta fayda var diye onu da hatırlatmış olayım. Çocukların uyku düzenini düzeltmeye çalışırken kendi uyku düzeninizi göz ardı etmeyin.

erteleme huyunuz var mı? Yani sabah alarmı ertelemekten tutun da gün içinde yapacaklarınızı ertelemeye kadar, hayatta yapacaklarınızı ertelemeye kadar eğer erteleme huyunuz varsa size küçük bir hatırlatma yapacağım. Hani başlamak için, bir şeye başlamak için en iyi zamanı beklemek diye bir şey yok. En iyi zaman şimdiki zaman. Kendinizi en iyi hissettiğiniz zaman en iyi zaman. Başlamaya hazır hissettiğiniz an en iyi zaman. En iyi zaman diye bir şey yok, bu yüzden ertelemeyin. En iyi zamanı siz hayata geçireceksiniz. Başladığınız anda, yapmak istediğiniz şeye başladığınız anda en iyi zamanda başlamış oluyor. Unutmayın, erteleme huyunuzdan vazgeçin. Kendime de söylüyorum bunu. Peki, yeni bir gün daha başladı çoktan. O halde yapacaklarımızı ertelemeden bugün de yapabiliriz. Mesela belki de en iyi zaman bugündür.

0: gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Herkese merhaba.
2: Ben Rana.
1: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Özel hayatınızda bir ilişkiye, karşı cinse, sevdiğiniz insana, yani bir kadın olarak konuşuyorum, sevdiğiniz adama diyeceğim, nasıl bağlanıyorsunuz? Ya da sevgili beyler, sevdiğiniz kadına nasıl bağlanıyorsunuz? Çünkü bağlanma stiliniz kariyerinizi dahi etkiliyormuş. Daha çok ilişkilerde öne çıkan bağlanma şekilleri zihnimizin çalışma şeklini değiştirip iş hayatımıza da yön veriyor olabilir demişler. Şöyle bir bakalım, hangi bağlanma stiline sahibiz ve bunu geliştirmek, değiştirmek için neler yapabilmemiz, neler yapmamız gerekir? Yeni bir projeyi üstlenmeniz gerektiğinde hayır demeniz gerektiğini bilmenize rağmen hayır diyemiyorsanız, İyi işvereniniz raporunuzun yeterince iyi olduğunu söylediğini biliyorsunuz ama onu mükemmelleştirmek için gece yarısına kadar çalışıyorsunuz. Belki de daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu tarz hareketler bağlanma stiliyle alakalı ve dolayısıyla iş yerindeki başarınızı da etkiliyor. Bir kere kaygılı bağlananlar var, kaygılı saplantılı bağlananlar var. Başkalarını üzme korkusu, kaygılı bağlanma stiline sahip bireyleri harekete geçiyormuş. Genelde verimsiz davranışlara yol açıyormuş. Her şeye tamam dememek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Acele karar vermemek lazım, her şeye evet dememek lazım. Kayıtsız kaçıngan bağlananlar varmış. Onlar da sadece kendilerinin akıllı olduğunu düşünüyorlarmış. Bu yüzden karşı tarafa güvenmiyorlarmış. Dolayısıyla en mükemmel şekilde işini yapmaya çalışıyorlarmış. Ne yapmak lazım? Diğer insanların da haklı olacağını düşünmek lazım. Böyle korkulu kaçıngan bağlanmaya sahip insanlar da daha ziyade sıkışmış hissediyorlarmış kendilerini. Mailleri hemen açıyorlar, hemen cevaplıyorlar. Yani bir korku içerisinde, bir kaygı içerisinde yaşıyorlar iş yerinde de. Biraz sakin kalmak gerekiyor. En azından biraz daha sakince cevaplamak gerekiyor mailleri. Hani yapacağınız buysa, güvenli bağlananlar ise iş yerinde genelde en başarılı insanlar diyorlar. Dolayısıyla kişisel hayatınızdaki partnerinize bağlanma şeklinize şöyle bir bakıp iş yerinizdeki kariyer hedeflerinizi ona göre belirleyin diyorlar.

biliyorsunuz insanoğlu hep istediği şeye kolay yoldan ulaşmak istiyor. İstediğimiz kiloya kolay yoldan ulaşmak istiyoruz mesela. İşin maddi kısmını geçiyorum. Eğer zayıflama konusunda zayıflama iğnelerinden destek almayı düşünüyorsanız hiçbir zaman tasvip etmedim. Az yiyeceksiniz, sabırlı davranacaksınız, diyet yapacaksınız, hareket edeceksiniz. Kilo vereceksiniz tabii ki o zaman. Ama böyle yok iğne olayım, hap alayım, yok toz içeyim vesaire, ameliyat olayım onlarla gelen kilo verme işlemleri sonrasında tekrardan sıkıntı oluşturabiliyor. Ya tekrardan kilo alıyorsunuz ya da bu kullandığınız ilaçlar vücudu yıkıma uğratıyor. Aynı şeyi de söylemişler. Mucize zayıflama iğnesi olarak popülerlik kazanan bu yöntem hızla kilo vermek isteyenlerin gündemine otursa da zahmetsizce kilo verdirdiği iddia edilen iğnelerin zamanla vücudu yıkıma uğratabileceğini söylemiş yapılan araştırmalar. Özellikle pek çok ünlü tarafından da kullanılsa bu ilaca ihtiyacı olmayanların vücudunu yıkıma uğrattığını ortaya çıkartmışlar. Yani sadece zayıflamak için değil aslında bir tedavi için kullanılıyordu bu iğneler. Sonra zayıflama iğnesi oldular ama tedaviye ihtiyaç duymayanlar sadece zayıflamak için kullanıyorlarsa zamanla vücutlarında problem yaşıyorlarmış. Yani her hızlının bir kötü sonu vardır diyeyim ben de. Bu yüzden biraz sabır, çokça azim ve yeteri kadar hareketle istediğiniz kiloya kolayca ulaşabilirsiniz aslında. Sadece isteyin yeter.

güzel bir salı günü dedik. Tabii günü güzel yapan bizleriz. Tabii siz dersiniz günü güzel yapan. Bugünün en sevdiğiniz şarkıları, bugünün güzel haberleri oldu. Günün iki saati boyunca hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyodaydım. Peki şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Mikrofon başından ayrılacağım ama siz hayatın ritmi sonrasında da en sevdiğiniz şarkılarla bugünün tadını çıkartmaya devam edin. Yarın yine günün en güzel saatlerinde, yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Reklam.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

tutuşsun her yerim. Yemin mi ettin de deldi geçti sözlerin. Bir sana böyle baktı perişan gözlerin.

Da geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.
2: Ve bana kalıyor boynunu dökmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: yarın.
1: Daha güncel.
2: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik.
0: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Radyo Karadeniz.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: dinle.
1: Alay günkü gibi yarım sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Doğru frekanstasınız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Yüzmek istedik masmavi bir

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Televizyon. If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: You don't know what is your place in the food chain. Cinevision.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: güzel, duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendeyim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.